yiyen. Bedelli akıdelli, geli bana akıdelli, oyna bana akıdelli. Abedelli dalli, dalli dalli akıdelli, geli bana akıdelli, oyna bana akıdelli.